shabbat ekai se mumma anyutu woni nienim na nyuma awutu yeni se woni nyamya ye na ne humo bo etin wonta